mda ba twa muti na no wanya ne yetim di tuti yetim di tuti nyinyi nyina afri so oni headdresses ka alata fo na to nku bi ama me be fa na me alata nku na no yeshe ebe ti be tutu nyinyi nyina afri so